Kronkron, Okaye ho, de ensentreni, anwanwa die, tumidiyoy, eni ahujri die, eshena semuteni.

0: Awurade.
1: Bosumiya.
0: Bosumiya.
1: Wodi yewrami.
0: Wodi yewrami.
1: Ewadi yedi enim.
0: Ewadi yedi enim.
1: Obonifoa.
0: Obonifoa.
1: Wohwehweyen.
0: Wohwehweyen.
1: Otanfobia.
0: Otanfobia.
1: Nani diachi.
0: Nani diachi.
1: Efibra yewo yan.
0: Efibra yewo yan.
1: Edibesi sese.
0: Edibesi sese.
1: Mini meyire.
0: Mini meyire.
1: Eni yema.
0: Eni yema.
1: Mini minuano.
0: Mini minuano.
1: Eni yema.
0: Eni yema.
1: Eni yasifo.
0: Eni yasifo.
1: Mini mifie.
0: Mini mifie.
1: Eni yabushia.
0: Eni yabushia.
1: Oh Ewurade.
0: Oh Ewurade.
1: Wo adie nyina.